Varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerimdeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki...

Sona geldi ömrüm bak, ölüyorum. Seneler nasıl geçti hiç bilemem. Yürüdüğüm bu yollardan son geçiyor. Hevesim kalmadı yar, ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Geriye dönüp baktım gitmiş gençlik. Gözümdeki fers

Bilsen uzaklarda kimler ağlıyor. Gelemem sevdiğim, felek koymuyor. Gurbet eller bana bir mesken oldu. Gelemem sevdiğim, gelemem, gelemem. Kader bağırıyor.

hazırlık saati yaklaştı artık. Elveda sevgilim, ben gidiyorum. Kimimiz var bizim tanıdan başka? Kendine iyi bak, yalvarıyorum.

ne kadar vefasız olsanız ama ne olur bir tanem aşkıma inan. Tanrı sevenlerin yanında her an. Kendine iyi bak, yalvarıyorum.

0: ediyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Balta'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı eşsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 6638. 0532 394 6638. Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkanı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546 492 3418 0546 492 3418. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
2: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda.

0: bekliyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim 0543 487 55 55. Usta Traktör. Gücünüze güç, emeğinize değer katar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 67 19. 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres, Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran, ateşten gelen lezzet.
1: Zarafet bir seçimdir ve doğru seçim

0: bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın yeni lezzet durağı Sedde Köfte. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek ve dumanı üstünde lezzetler Sedde Köfte'de. İster ayaküstü atıştır, ister arkadaşlarınla keyif yap. Tadı damağında kalacak, lezzeti aklından çıkmayacak. Fatih Mahallesi Dalaman Sokak, Çamlık Yolu üzerinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0541 384 64 21 0541 384 64 21 Sedde Köfte. Bafra'da gerçek köftenin adresi.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ufuk Yıldırım Yapı Market'le yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. Yaşadığınız mekanlarda konfor ve rahatlık sizin de hakkınız. Evinizi siz hayal edin, biz dekore edelim. Ücretsiz keşif, kaliteli malzeme, uzman işçilik, uygun fiyatların tek adresi. Mutfak dolabı, laminant parke, seramik, iç oda kapıları, duşakabin ve her türlü dekorasyon işi. Kapı kapı dolaşıp usta aramayın. Gelin bütün işlerinizi biz yapalım. Adres: Emir Efendi Mahallesi, Şehit Jandarma Er, Ramiz İleri Sokak, numara 18, Bafra. İletişim 0507-297-0007.
2: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541-422-3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
0: Reklamları dinlediniz.

0: parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kabakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: İstanbul Zeytinburnu'nda T1 Kabataş, Bağcılar hattında iki tramvay çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri ambulanslarla hastaneye götürdü. Tramvaylar bakım için hangara çekildi, seferler kısmen devam ediyor. Komedyen Deniz Göktaş, dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamalarıyla tutuklandı. Tahliye kararı sonrası Daltonlar şakası nedeniyle suçu övme suçundan yeniden tutuklandı, cezaevi çıkamadı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle sosyal medyada Fidan Hoca olarak bilinen Fidan Atalay İzmir'de gözaltına alındı. Atalay'ın müstehcen içerik paylaşımlarından gelir elde ettiği ve mal varlığı akladığı iddia edilerek soruşturma başlatıldı. Rusya, Kiev'deki seyir füzeleri için kimyasal madde üreten askeri sanayi tesisini ve askeri depoyu insansız hava araçlarıyla vururken, Ukrayna'da Rusya'nın en büyük petrol rafinerisini ve bir savaş uçağını hedef aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bişkek'te Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde yüz yüze görüşecek. İki lider Karadeniz gelişmeleri ve Ukrayna Savaşı'nı ele alacak. Türkiye 2012'de Şio Diyalog ortağı oldu.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Galatasaray, Rafael Leao transferinde sona yaklaşırken orta saha için Benfica'dan Richard Rios'u istiyor. Benfica, Rios için 35 milyon euro bonservis belirledi. Erzurum Spor Teknik Direktörü Serkan Özbalta, deplasmanda Gençler Birliği ile 1-1 berabere kalarak alınan puanın değerli olduğunu, transfer ihtiyacına dikkat çekti. A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Dünya Kupası elemelerinde Litvanya'yı 94-66 yenerek 7. galibiyetini elde etti. Cedi Osman 200 resmi maça ulaştı.
0: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 25 kuruştan, gram altınsa 6907 lira 59 kuruştan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
3: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de Düzce ve Zonguldak çevrelerinde akşam saatlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise aralıklı sağanaklar etkisini gösterecek. Özellikle Samsun, Ordu ile Tokat'ın kuzeyinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağışlar görülecek. Samsun'da bugün çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar doğu kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak. En yüksek sıcaklık 26 derece olarak tahmin ediliyor. Ordu'da bugün çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar batı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak. En yüksek sıcaklık 24 derece olarak ölçülecek. Sinop'ta bugün çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar yerel olarak kuvvetli olacak. En yüksek sıcaklık 24 derece civarında seyredecek. Amasya'da bugün çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışlar yer yer kuvvetli olacak. En yüksek sıcaklık 22 dereceyi bulacak. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
1: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
4: Şimdi reklamlar. Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkalı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546-492-3418, 0546-492-3418. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
5: Bafra'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı işsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 6638. 0532 394 6638. Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
6: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Otokale Oto Ekspertiz.
7: Reklamları dinlediniz. La la.

0: gözüm. Şimdi reklamlar.
1: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali.
2: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur Köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Mota.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş, suç örgütüne yönelik operasyonda 37 şüpheliyi adliyeye sevk etti. 35 şüpheliyi tutuklarken 2 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası programında iyilerin galip geleceği tarihi dönemi yaşadığımızı belirterek İslam dünyasında birlik ve ittifak çağrısı yaptı, bölgede yaşanan savaşlara dikkat çekti. İstanbul'da bir güzellik merkezinde kadın müşterilerin 14 bin epilasyon görüntüsü gizlice çekilerek Telegram ve X kanallarında para karşılığı izletildi. Polis ekipleri suç delilleriyle iki şüpheliyi gözaltına aldı. Meteoroloji, sıcak hava dalgasının ardından yağışlı ve serin havanın ülke genelinde etkili olacağını, 26 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımlayarak sel, su baskını ve heyelana karşı uyardı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla hemofili B ve kanser olmak üzere 3 ilacı geri ödeme listesine aldı. Eczane majistral ilaç ödemesi %40 artırıldı.
0: Gıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. Galatasaray, Rafael Leao transferinde sona yaklaşırken orta saha için Benfica'dan Richard Rios'u istiyor. Benfica, Rios için 35 milyon euro bonservis belirledi. Erzurum Spor Teknik Direktörü Serkan Özbalta, deplasmanda Gençler Birliği ile 1-1 berabere kalarak alınan puanın değerli olduğunu, transfer ihtiyacına dikkat çekti. A milli erkek basketbol takımı 2027 FIBA Dünya Kupası elemelerinde Litvanya'yı 94-66 yenerek 7. galibiyetini elde etti. Cedi Osman 200 resmi maça ulaştı.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 25 kuruştan, gram altınsa 6907 lira 59 kuruştan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de Düzce ve Zonguldak çevrelerinde akşam saatlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise aralıklı sağanaklar etkisini gösterecek. Özellikle Samsun, Ordu ile Tokat'ın kuzeyinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağışlar görülecek. Samsun'da bugün çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar doğu kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak. En yüksek sıcaklık 26 derece olarak tahmin ediliyor. Ordu'da bugün çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar batı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak. En yüksek sıcaklık 24 derece olarak ölçülecek. Sinop'ta bugün çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar yerel olarak kuvvetli olacak. En yüksek sıcaklık 24 derece civarında seyredecek. Amasya'da bugün çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışlar yer yer kuvvetli olacak. En yüksek sıcaklık 22 dereceyi bulacak. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
1: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
5: Şimdi reklamlar.
6: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
5: Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040 Bay Isomet Restoran. Ateşten gelen lezzet. Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 5761, 0362 542 5761. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
7: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
8: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın yeni lezzet durağı Sedde Köfte. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek ve dumanı üstünde lezzetler Sedde Köfte'de. İster ayaküstü atıştır, ister arkadaşlarınla keyif yap. Tadı damağında kalacak, lezzeti aklından çıkmayacak. Fatih Mahallesi Dalaman Sokak, Çamlık Yolu üzerinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0541 384 64 21 0541 384 64 21 Sedde Köfte. Bafra'da gerçek köftenin adresi. Dededen toruna Reşat Altını değerinde güven. Usta traktör

0: mutfaklarınıza bekliyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim 0543 487 55 55. Usta Traktör, gücünüze güç, emeğinize değer katar.
1: Reklamları dinlediniz.

seni sonunda mutlu gördüğüm için bahtiyarım. Ne yapmak, nasıl sevmek gerektiğini, zamanın bittiğini anlayınca öğreniyoruz. Lakin geç kalmış oluyoruz diyeyim. Kırılınca keskinleşiyormuş insanın kalbi. İstemeden kanatmış olmalıyım seni. Evet, ikimize düşen bir seçim yapmak şimdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkalı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546 492 34 18 0546 492 34 18 Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
3: Ufuk Yıldırım Yapı Market'le yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. Yaşadığınız mekanlarda konfor ve rahatlık sizin de hakkınız. Evinizi siz hayal edin, biz dekore edelim. Ücretsiz keşif, kaliteli malzeme, uzman işçilik, uygun fiyatların tek adresi. Mutfak dolabı, laminant parke, seramik, iç oda kapıları, duşakabin ve her türlü dekorasyon işi. Kapı kapı dolaşıp usta aramayın. Gelin bütün işlerinizi biz yapalım. Adres Emir Efendi Mahallesi, Şehit Jandarma Er, Ramiz İleri Sokak, numara 18, Bafra. İletişim 0507 297 çift 007.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
2: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen. 0545 575 6719. 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmasında 37 şüpheliden 35'i tutuklandı. Operasyonda şirketlere kayyum atandı, yurt dışına 100 milyar TL'den fazla para transferi tespit edildi. Soruşturma sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı ehliyet sınavında ezber parkurdan serbest güzergaha geçiyor. Direksiyon sınavı 1 saate, eğitim süreleri 24 saate çıkacak. Adaylar gerçek trafik içinde sınanarak daha zorlayıcı parkurda değerlendirme alacak. İstanbul'daki bir güzellik ve epilasyon merkezinde müşterilerin gizli görüntüleri çekilip sosyal medyada ücret karşılığında izletildi. Polis ekipleri 14 bin video kaydını tespit ederek şüphelileri gözaltına aldı ve suç eşyalarına el koydu. Alman medyası, Türkiye'nin savunma sanayindeki hızlı yükselişine dikkat çekerek savaş uçakları, hava savunma sistemleri, insansız hava araçları ve radarların uluslararası pazarda güçlendiğini yazdı. Türkiye, 30'dan fazla ülkeye savunma ürünleri satıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2026'nın başından itibaren 237.040 kişinin İHA pilotluğu için başvurduğunu, kayıtlı İHA sayısının 94.230'a ulaştığını, başvuruların %367 arttığını açıkladı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hasretini bitirirken Galatasaray'ın da transferde gündemindeki Can Uzun için harekete geçti. Yönetim, genç yıldızın menajeriyle görüştü. ABD Açık Tenis Turnuvası 30 Ağustos'ta başlıyor, toplam 108 milyon dolar para ödülüyle rekor kırıyor. Alcaraz sakatlıktan sonra dönerken Sabalenka şampiyonluk hedefliyor. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsun Spor ile deplasmanda karşılaşıyor. Sarı, lacivertliler 2. galibiyetini hedeflerken ev sahibi takım yenilmezlik peşinde.
0: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 25 kuruştan, gram altınsa 6907 lira 59 kuruştan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
3: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de Düzce ve Zonguldak çevrelerinde akşam saatlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise aralıklı sağanaklar etkisini gösterecek. Özellikle Samsun, Ordu ile Tokat'ın kuzeyinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağışlar görülecek. Samsun'da bugün çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar doğu kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak. En yüksek sıcaklık 26 derece olarak tahmin ediliyor. Ordu'da bugün çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar batı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak. En yüksek sıcaklık 24 derece olarak ölçülecek. Sinop'ta bugün çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar yerel olarak kuvvetli olacak. En yüksek sıcaklık 24 derece civarında seyredecek. Amasya'da bugün çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışlar yer yer kuvvetli olacak. En yüksek sıcaklık 22 dereceyi bulacak. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
1: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
4: Şimdi reklamlar.
5: Bafra'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı eşsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 6638. 0532 394 6638. Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.

0: Şimdi reklamlar.
1: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali.

0: tükeneceğim.
1: Şimdi reklamlar. Bafra'nın 1987'den beri meşhur köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Reklamları dinlediniz.

0: da beni sevmiyor.
1: Yok seviyordu.
0: Bırak şimdi. İnsan sevmeni anlamaz mı?
1: Anlar mı?
0: Anlar.
1: Yapma ya.
0: Bir kadın anlar.
1: Yok mu anlar?
0: Çok anlar.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Bilsem ki bir daha hiç dönmeyecek. Bilsem ki gözyaşım hiç dinmeyecek. Utanmam, yenilmem mutsuzluğuma. Şimdi sensiz cehennemde yaşlanacağım.

Düşündükçe çılgına dönüyorum. Sana yabancı bir elin dokunuşunu. Hiç bekleme beni, teslim olmuyorum. Kendime ayırdım o son kurşunu. Kendime ayırdım o son kurşunu.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmasında 37 şüpheliden 35'i tutuklandı. Operasyonda şirketlere kayyum atandı, yurt dışına 100 milyar TL'den fazla para transferi tespit edildi. Soruşturma sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı ehliyet sınavında ezber parkurdan serbest güzergaha geçiyor. Direksiyon sınavı 1 saate, eğitim süreleri 24 saate çıkacak. Adaylar gerçek trafik içinde sınanarak daha zorlayıcı parkurda değerlendirme alacak. İstanbul'daki bir güzellik ve epilasyon merkezinde müşterilerin gizli görüntüleri çekilip sosyal medyada ücret karşılığında izletildi. Polis ekipleri 14 bin video kaydını tespit ederek şüphelileri gözaltına aldı ve suç eşyalarına el koydu. Alman medyası, Türkiye'nin savunma sanayindeki hızlı yükselişine dikkat çekerek savaş uçakları, hava savunma sistemleri, insansız hava araçları ve radarların uluslararası pazarda güçlendiğini yazdı. Türkiye, 30'dan fazla ülkeye savunma ürünleri satıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2026'nın başından itibaren 237.040 kişinin İHA pilotluğu için başvurduğunu, kayıtlı İHA sayısının 94.230'a ulaştığını, başvuruların %367 arttığını açıkladı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hasretini bitirirken Galatasaray'ın da transferde gündemindeki Can Uzun için harekete geçti. Yönetim, genç yıldızın menajeriyle görüştü. ABD Açık Tenis Turnuvası 30 Ağustos'ta başlıyor, toplam 108 milyon dolar para ödülüyle rekor kırıyor. Alcaraz sakatlıktan sonra dönerken Sabalenka şampiyonluk hedefliyor. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsun Spor ile deplasmanda karşılaşıyor. Sarı, lacivertliler 2. galibiyetini hedeflerken ev sahibi takım yenilmezlik peşinde.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 25 kuruştan, gram altınsa 6907 lira 59 kuruştan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu olurken gece saatlerinde Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Samsun, Ordu ile Tokat'ın kuzeyinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağışlar tahmin ediliyor. Samsun'da yarın en yüksek sıcaklık 27 derece, hafif şiddetli yağmur bekleniyor. Ordu'da yarın en yüksek sıcaklık 24 derece, hafif şiddetli yağmur etkili olacak. Sinop'ta yarın hava genellikle güneşli, en yüksek sıcaklık 25 derece ölçülecek. Amasya'da yarın en yüksek sıcaklık 25 derece ve hafif şiddetli yağmur görülecek. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. Bizi dinlemeye devam edin.
4: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
5: Şimdi reklamlar.
6: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir.

geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah, Işıltı'nın en seçkin hali.

0: Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkanı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546 492 3418 0546 492 3418 Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
1: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası. Autokale Oto Ekspertiz.
2: Reklamları dinlediniz. Sen

Bay Samet Restoran. Güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark. Lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres, Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran, ateşten gelen lezzet. Bafra'nın yeni lezzet durağı, Sedde Köfte. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek ve dumanı üstünde lezzetler Sedde Köfte'de. İster ayaküstü atıştır, ister arkadaşlarınla keyif yap. Tadı damağında kalacak, lezzeti aklından çıkmayacak. Fatih Mahallesi Dalaman Sokak, Çamlık Yolu üzerinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0541 384 64 21 0541 384 64 21 Sedde Köfte, Bafra'da gerçek köftenin adresi.

0: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık Ova'da. Etin en tazesini Ova'dan alın.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Taşan kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
2: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
3: Ufuk Yıldırım Yapı Market'le yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. Yaşadığınız mekanlarda konfor ve rahatlık sizin de hakkınız. Evinizi siz hayal edin, biz dekore edelim. Ücretsiz keşif, kaliteli malzeme, uzman işçilik, uygun fiyatların tek adresi. Mutfak dolabı, laminant parke, seramik, iç oda kapıları, duşakabin ve her türlü dekorasyon işi. Kapı kapı dolaşıp usta aramayın. Gelin bütün işlerinizi biz yapalım. Adres: Emir Efendi Mahallesi, Şehit Jandarma Er, Ramiz İleri Sokak, numara 18, Bafra. İletişim 0507 297 0007.
0: Reklamları dinlediniz.

tedarikçisiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kabakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.

0: standımıza bekliyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim 0543 487 55 55. Usta Traktör. Gücünüze güç, emeğinize değer katar.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Gülistan Doku dosyasında yürütülen soruşturmada sosyal medya erişimleri ve delillerle desteklenen 5. dalga operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Sualtı eşyaların sonradan yerleştirildiği ve cinayet şüphesi güçlendi. Ehliyet sınavında MEB yeni yönetmelikte sabit parkurdan serbest güzergaha geçiş yapıyor ve direksiyon sınav süresi yaklaşık 1 saate çıkıyor. Eğitim süreleri 24 saate yükselerek adayları zorlu bir süreç bekliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı'nın Antalya Kundu'daki turizm arazisi iddialarına karşı açtığı sembolik 5 kuruşluk manevi tazminat davasını kazandı. Salıcı, yasal faiziyle tazminatı ödeyecek. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kayseri'de kadınlarla buluşarak ev hanımlarının sigorta primlerinin devlet tarafından ödeneceğini ve vatandaşlık temel geliri projesini anlattı. Okul güvenliği için uzman çavuş görevlendirmeyi planlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2026 başından itibaren 237.040 kişinin İHA pilotu olmak için başvurduğunu, kayıtlı İHA sayısının 94.230 olduğunu açıkladı. Başvurular %367 arttı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi 5 Eylül Cumartesi saat 20 ve Süper Lig 4. haftasında oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi takvimi bu tarihlerle uyumlu olarak açıklandı. Liverpool evinde Nottingham Forest'le 2-2 berabere kaldı. Alexander Isak beraberliği sağladı. Victor Munoz 82. dakikada gol attı. Liverpool sezonu beraberliklerle sürdürüyor. Galatasaray Milan'dan Rafael Leao'yu 38+5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etti. 27 numaralı formayı giyecek, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçti.
0: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 25 kuruştan, gram altınsa 6907 lira 59 kuruştan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
2: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu olurken gece saatlerinde Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Samsun, Ordu ile Tokat'ın kuzeyinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağışlar tahmin ediliyor. Samsun'da yarın en yüksek sıcaklık 27 derece, hafif şiddetli yağmur bekleniyor. Ordu'da yarın en yüksek sıcaklık 24 derece, hafif şiddetli yağmur etkili olacak. Sinop'ta yarın hava genellikle güneşli, en yüksek sıcaklık 25 derece ölçülecek. Amasya'da yarın en yüksek sıcaklık 25 derece ve hafif şiddetli yağmur görülecek. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. Bizi dinlemeye devam edin.
3: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
4: Şimdi reklamlar. Bafra'nın 1987'den beri meşhur köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
5: Bafra'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı eşsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 6638 0532 394 6638. Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
4: Reklamları dinlediniz.
0: Halkın Radyosu, Halkın Sesi.
6: Radyo Moda.

0: Radyo Moda.
1: Ses etmesem de öfkem saklı son bakışımda. Bir tokat atıp gitmek vardı ama alacağın olsun, o da değmez.

0: Şimdi reklamlar.
1: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda 102.5. 102.5.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040 Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
2: Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkanı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz: Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis: 0546 492 3418 0546 492 3418. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
3: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

kadar senin için çarpacak. Sana olan aşkım hiç son bulmayacak. Sen bunu bilsen de bilmesen de ben yaşarken benimle o da yaşayacak. Duysun herkes.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719. 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda 102.5. 102.5.

0: Şimdi reklamlar.
1: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıca

Ben kamer feleği, sen zuhalsin. Ben yedinci kat, sen en uzaksın göklerde. Ben Adem, sen İbrahim soyu. Ben muallim, sen mürebbiyesin. Bensin, sen sat.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın yeni lezzet durağı Sedde Köfte. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek ve dumanı üstünde lezzetler Sedde Köfte'de. İster ayaküstü atıştır, ister arkadaşlarınla keyif yap. Tadı damağında kalacak, lezzeti aklından çıkmayacak. Fatih Mahallesi Dalaman Sokak, Çamlık Yolu üzerinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0541 384 64 21 0541 384 64 21 Sedde Köfte. Bafra'da gerçek köftenin adresi.
0: Reklamları dinlediniz.

boş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor.

aşkı yırtar giderim. Sinsice olmaz gidişim, kapıyı çarpar giderim. Sana yazdığım şarkıyı

0: Şimdi reklamlar. Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres, Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran, ateşten gelen lezzet.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglas havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Ufuk Yıldırım Yapı Market'le yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. Yaşadığınız mekanlarda konfor ve rahatlık sizin de hakkınız. Evinizi siz hayal edin, biz dekore edelim. Ücretsiz keşif, kaliteli malzeme, uzman işçilik, uygun fiyatların tek adresi. Mutfak dolabı, laminant parke, seramik, iç oda kapıları, duşakabin ve her türlü dekorasyon işi. Kapı kapı dolaşıp usta aramayın. Gelin bütün işlerinizi biz yapalım. Adres Emir Efendi Mahallesi, Şehit Jandarmaer, Ramiz İleri Sokak, numara 18, Bafra. İletişim 0507 297 0007.
3: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Halkın Radyosu, Halkın Sesi.
5: Radyo Moda.

üç kişiydik. Bedirhan, Nazlıcan ve ben. Üç ağız, üç yürek, üç yeminli fişek. Adımız bela diye yazılmıştı dağlara, taşlara. Boynumuzda ağır vebal, koynumuzda çapraz tüfek. El tetikte, kulak kirişte ve sırtımız toprağa emanet. Baldıran acısıyla ovarak üşüyen ellerimizi yıldız yorgan altında birbirimize sarılırdık. Deniz çok uzaktaydı ve dokunuyordu yalnızlık. Gece uçurum boylarında uzak çakal sesleri yüzümüze, ekmeğimize, türkümüze çarpar geçerdi. Göğsüne kekik sürerdi Nazlıcan, tüterdi buram buram. Gizlice ona bakardık, yüreğimiz göçerdi. Belki bir çoban kavalında yitirdik Nazlıcan'ı. Ateş böcekleriyle bir oldu, kırpışarak tükendi. Bir narin kelebek ölüsü bırakıp tam ortamıza, kurşun gibi, mayın gibi tutuşarak tükendi. Oy Nazlıcan, vahşi bayırların maralı. Nazlıcan, saçları fırtınayla taralı. Sen de böyle gider miydin yıldızlar ülkesine? Oy Nazlıcan, oy can evinden yaralı.

Artık yenilmiş ordular kadar eziktik, sahipsizdik, geçip gittik. Parka ve yürek paramparça, gerisi ölüm duygusu, gerisi sağır sessizlik. Geçip gittik, nazlıcan boşluğu aramızda. Bedirhan'ı bir gedikte sırtından vurdular. Yarıp çıkmışken nice büyük ablukaları, omuzdan kayan bir tüfek gibi usulca titredi ve iki yana düştü kolları. Ölüm bir ısırgan otu gibi sarmıştı her yanını. Devrilmiş bir ağaç dağı ışığında gövdesi. Uzanıp bir damla yaş ile dokundum kirpiklerine. Göğsümü çatlatırken nabzının tükenmiş sesi. Sanki bir şakaydı bu. Birazdan uyanacaktı. Birazdan ateşi karıştırıp bir cigara saracaktı. Oysa ölüm sadık kalmıştı randevusuna. Ah. O da nazlıcan gibi bir daha olmayacaktı. Ey Bedirhan, katran gecelerin heyulası. Ey Bedirhan, kancık pusuların belası. Sen de böyle bitecek adam mıydın konuşsana. Ey Bedirhan, ey mezarı kartal yuvası.

0: hadi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda 102.5. 102.5.

0: radyo moda. Bu radyo çok moda.
1: Şimdi reklamlar.
2: Balta'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı eşsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 6638. 0532 394 6638. Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
1: Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkanı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546 492 3418. 0546 492 3418. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi. Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali.
2: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
1: Dededen toruna Reşat altını değerinde güven. Usta traktör,

0: standımıza bekliyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim 0543 487 55 55. Usta Traktör. Gücünüze güç, emeğinize değer katar.
1: Reklamları dinlediniz.

İçimde bir sıkıntı var. Öyle dertliyim ki gardiyan, çözemedim gitti. Yıllardır buradayım be gardiyan, bırak gidem. Anaya babaya el kalkar olmuş, sokaklar it dolmuş, çakala kalmış gardiyan. Biz alışkın değiliz böyle, bırak gidem. Biz kader mahkumuyuz. Bizim haksızlığa, adaletsizliğe hiç sabrımız olmaz. O yüzden değil midir ki yıllardır buradayız gardiyan, yıllardır. Doymadın mı ömrümüzü aldığına? Ömrümüz burada geçti be gardiyan. Bir ömür daha burada geçse yine de bu haksızlığa boyun eğmem. Bırak be gardiyan, bırak gidem, bırak.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040 Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
2: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: reklamlar.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur Köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Balta'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı eşsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 6638. 0532 394 6638. Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
0: Reklamları dinlediniz.